Azerbaycanımızın her bir nöktesi. Azerbaycanımızın her bir nöktesinde işitilen tek bir dalga. Azerbaycan Radyosu 105 FM.

sevdiğimiz gözel beşer. Kismetime sevgi düşer, biz görüşe çıkan zaman. Ümit gözel sözlerini, sevinç bezer gözlerini, öper hazar izlerini. Biz

0: kreditin bir bankta ve daha serfeli olsun. Kampanya 31 Ağustos'a dek devam edecek. Etraflı mevlumat için bir bank tetbiki.
1: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
2: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Kalkopako 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkez Bank'ın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Kalkbank'tan 50 bin manatlık büyük uduş fırsatı. Emanet yerleştirin ve 2 adet 50 bin manatlık büyük uduştan birini kazanmak şansı elde edin. Kalkbank'ın emanet lotereyasının növbəti tirajlarında qaliblərdən biri siz olun. Etraflı 138. Kalkbank, uğurla birlikteyik.
0: ASC Kalkbank'ı Merkez Bank'ın 27 Dekabr 2004 yılı tarihli 246 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
2: Kaspak Sumgayıt Yaşayış Kompleksi. Deniz manzaralı menzilleri bitmemiş elde etmeye telesin. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kreditle. Telefon 077 722 0000 3W

Diabet halk arasında şeker değiller. Adı şirin olsa da tadı çok acıdır. Statistikaya esasen her bir şahs orta hesabla ilde 90 defa avtomobilini yanacakla doldurur. 45 defa yudus durur, 8 defa ustaya aparır. Ama bir defa de öz şekerini yoklamır. Ele indi en yakın klinikaya dön. Ferginde ol.

0: Kadar öde. Ulduz 1544'de zeng et.
1: Sungait'ın merkezinde inşa edilen yeni yaşayış kompleksi Kaspark Sungait. 17.500 manat ilkin ödeniş 48 aylık dahili faizsiz kreditle elde etmeye telessin. Telefon 077 722 0000 3w.kaspark.az.
2: Positano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Sipriz'de. Menzilleri 15% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telessin. Sadece menzil değil, hayat tersidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
3: Bir banklısan ve suallarına cevap aktarırsan, bir bank çatı ile kısa yolu var. Artık yol

0: dek endirimle elde et. Kreditin bir bankta ve daha serfel olsun. Kampanya 31 Ağustos'a dek devam edecek. Etraflı malumat için bir bank tetbiki.
1: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 nömerli bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN nişanıdır.
2: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

yok olacak. Benden bir de bir de olmayacak. Güzel kızlar çok olacak.

0: Bu reklam cemi 20 saniye çekecek. Her gün dünyada binlerle insan felçengle mübarize yapar. Ona pis hastalığı değiller. Ama en pis hastalığı öz sağlamlığına lagiyetliydi. Erken muayene can kurtarır. Azerbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliyi.
1: Danışır Bakı.
2: Öten iller nəğmələrdir.

0: yerlini göstersin. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansiyası esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın MTN nişanıdır.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Banko 18 Fevral 2005 yıl tarihli Merkezi Banka'nın 247 numaralı lisansıyla faaliyet gösterir.
1: Premium Residence Cypress layesinde. Cemi 15 faiz ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence Döktaş.
2: Bir bank olsan ve suallarına cevap aktarırsan, bir bank çatı ile kısa yolu var. Artık yola bak bitirmeye veya hatta gözlemeye ihtiyaç yoktu. Sadece bir bank tatbikine dahil ol, çatımıza yaz ve rakamsal asistentimiz saniyeler içinde hallini göstersin.
0: Bir bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkez Bankı'nın 14 Mayıs 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Capital Bank'ın emtia nişanıdı.
3: Kaspak Sumgayıt Yaşayış Kompleksi. Deniz manzaralı menzilleri bitmemiş elde etmeye telesin. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kreditle. Telefon 077 722 0000 3w.kaspak.az.
4: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Sungait'ta ev sahibi olmak ve investisyon etme isteyenlere şat haber. Kaspak Sungait'tan menzilleri ilkin satış kıymetinden elde etmeye telessin. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kredi ile. Telefon 077 722 0000. 3w.kaspak.az.
0: Premium Residence sürpriz layısında.
1: Cem etmeye telessin. 17.500 manat ilkin ödeniş, 48 aylık dahili faizsiz kredi ile. Telefon 077 722 0000. 3w.kaspak.az.
0: Premium Residence sürpriz layısında. Cemi 15 faiz ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
2: Reklam yerleştirmeye için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.
3: Azerbaycan Radyosu'nun Kızıl Fondu.
4: Biri varmış.
5: Biri